0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18.01.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
5: Her birimize doğru olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel Danışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'ci illerden birçok verişler hazırlamışam. İlk defa radyo sahalarında hazırladığım sürütler yayınlandı, sesim eşitlendi. Özümü dünyanın çok hoşbaxt adamlarından biri hesab eləmişim. Bu sevinç mende bugün de yaşayır. Sərhəd tanımayan Azerbaycan radyosuna daha büyük umurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarek, kocalmayan, ucalan Azerbaycan radyosu. Bizim doğma, bizim əziz radyomuz.
6: Emektar jurnalist Etibar Babayev.

0: 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada.
1: Aziz babalar, siz bana baba diyerek müracaat edirsiniz. Çok teşekkür ederim size. Ben sizi ve bütün Azerbaycan'ın uşaklarını öz uşaklarım hesap ederim. Evlatlarım hesap ederim. Nevelerim hesap ederim. Sizi dinleyerek düşünürüm ki ben dünyanın en zengin adamıyam. En hoşbaxt adamıyam. Ona göre ki müstəqil Azerbaycan'ın uşaqları, babaları kimi benim evlatlarım var, nevelerim var. Ben daima sizin için istekli baba olacağım, ata olacağım. Ben öz borcumu onda görürüm ki bu şerefli adı daima taşıyabilim. Sizin arzularınızı, isteklerinizi hayata geçirebilim ve siz hemşe kalbinizde bu istekleri, bu arzuları

0: İster divar olsun, ister ev, ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.

0: Gece 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Gel Serm stüdyosundan yeniden her birinizi salamlayırız.

Balkanlar bizim geleceğimizdir. Siz Azerbaycan'ın inkişafında gelecekte öz sözünü diyeceksiniz. Ülkemizin inkişafı için vakt gelecek ve siz lazımı kararları kabul edeceksiniz. Gösterişleri vereceksiniz. 30 yıldan sonra, 40 yıldan sonra Azerbaycan'ın inkişafı sizden asılacak.

105 Hikayet. Bir gün bir nefer deniz sahilinde gezirdi. Birden balaca bir uçağın kumun üstünden neyse götürüp denize attığını görür. Yakınlaşanda bakır ki bütün deniz sahili balaca balıklarla doludur. Gece esen güclü külek onları sahile atmıştı. Uçak da bir bir balıkları götürüp denize kaytarır. Ama bütün sahil bu küçük balıklarla doluydu. Milyonlarla balık ve balaca oğlan. Bunu gören kişi uşağa deyir. Burada hayli balık var. Senin eziyetin özüne kalacak. Sen onların hamısını nece hilas edebilirsin? Uşak ise eğilip yerden növbəti balığı götürüp, yok, benim eziyetim elimdeki balık için çok vacibdi. O yaşayacak. Sonra balaca balığı denize atır.

0: ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Bir banktan nakit krediyi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Beysia 600 manattır. Kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku, pensiyacılara 50 bin malta dek nakit pul krediti teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
3: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Danışır Baku.
6: Öten iller nefmelerdi.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Halkbank'tan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2% cashback. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
2: ASC Halkbankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Bir kız yakınlaştı, 4-5 yaşında, deyir ki, ben sizi tanıyorum, siz Heydar Baba'nın oğlusunuz. Bilirsiniz, bu bugün eşittiğim en güzel, en aziz sözlerim.
2: Herkesin prezidenti İlham Heydar oğludur. Yolu önde yok.

0: rezil değil, hayat tersine. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Banko Baku 18 Şevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Evleneceğim.
2: Evleştireceğim.
3: Daha çok vesaire yapalım.
4: Ben onunla tek koymam. Ne olur ben onunla tek koymam.
0: Bebri hiç akbele görmemiştim.
5: Arkayın olandan bize ziyanlık gelmez.
2: Ama havadan çok selpiş oldun. Semponların bozuldu.
1: O bizi çöle atması ispatı.
2: Kayşehir'im. Karışma buna.
0: Değilsin doğrudan da her şey bizden.
1: Niye emiyorsun ki bunları?
5: Gözlesen her şey yakış olacak.
2: Bir de bütün problemlerinizi halledeceğim.
6: Onunla görüşmeyi sana kadağan eliyorum. Bildiğin.
7: Dirilen Adam. Bu akşam saat 22'de.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
9: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sanayicisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

105 Hikayet. Bir gün bir nefer deniz sahilinde gezirdi. Birden balaca bir uşağın kumun üstünden neyse götürüp denize attığını görür. Yakınlaşanda bakır ki bütün deniz sahili balaca balıklarla doludu. Gece esen güçlü külek onları sahile atmıştı. Uşak da bir bir

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50. Her 500. müştəri 100. Her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, senin de arzun.

0: Çi, etraflı izgır peş. Banko Paku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Hava ister isti ister soyuk olsun, ister nemli ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: İnvestisyon dünyasında sen de öz sözünü de ve pul

0: Pay. 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktaz.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: var. Azerbaycan Radyosu.
1: Çok şadım ki mene nasip olup Azerbaycan Radyosu'nun güzelliğinde radyonun ünvanını sözleyeyim. Peşo yadına çıkması 70. yılda ben ilk defa geldim Radyo ve Televizyon Komitesi'ne. Bilirsiniz Azerbaycan Radyosu hem meşe farklanırdan ondan ki maraqlı verişler, maraqlı teatr radyo tamaşaları, maraqlı mövzular ve meşe yadına çıkmaz radyo aparıcılarını gördüm orada 70. yıllarda. Ben size can sağlığı uzun ömür arzuluyorum ve radyonun 100 yılında ben hamızı tebrik ederim. Size hoşbaxtlık, uzun ömür arzuluyorum.
2: Halk artisti Faik Şiçettinov.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Ben evleneceğim.
2: Ev istira.
3: Sen çok defter yapardın.
4: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
0: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
1: Arkayın olanla bize ziyanlık gelmez.
5: Ama havadan çok selpiş oldun. Sen polların pozuldu.
1: O bizi çöle atmaz İsmail.
6: Hayşehir'im. Karışma buna.
0: Değilsin doğrudan da her şey
1: bizde. Niye yemeyesin ki bu bana?
7: Gözde sen her şey yakış olacak.
6: Bir de bütün problemlerimizi halledeceğim.
8: Onunla görüşmeyi sana kadalan eliydim. Bildiğin...
9: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
10: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşaron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
11: Danışır Bakı, saat 17'di.

0: 44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin.

0: 105 FM Azerbaycan Radyosu. Her evde.
1: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
2: Evleneceğim.
3: Ev istiyorum.
4: Ben çok defa yapadım.
5: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
1: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
4: Arkayın ol, ondan bize ziyanlık gelmez.
6: Ama havadan çok serpiş oldu. Sen planların bozuldu.
2: O bizi çöle atma sesi baktı.
7: Hayşehir'im, karışma buna.
1: Değilsin doğrudan da her şeyi bizde.
2: Niye yemiyorsun ki bu arada?
4: Görürsen her şey yakış olacak.
7: Dedi bütün problemlerinizi halledeceğim.
0: Onunla görüşmeyi sana kadar anlayacağım. Bildiğin...
8: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
9: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Bundan sonra ne yiyeceksin? Hara gideceksin?
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Ben çabuk defa yaparım.
4: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
0: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
5: Arkayın olanlar bize ziyanlık gelmez.
6: Ama havadan çok sempis oldun. Sempi onların pozuldu.

ebediyete kavuştu. Onunla birge tahsil alanlar bestekar, dirijör, musikşinas gibi atsan kazandı. Sevdiği kız Köykeb Seferaliyeva ise Azerbaycan Fortepiano Mektebinin temelini koydu. Asef'in sevgisine sadık kalarak aile kurmadı. Bu da 23 illi cavan, ışıklı geleceği olan ömrünü musikimize kurban veren bestekarımızın hayat hikayeti. Beləliklə, Asef Zeynallı, Muğam Sayağı.